0: 阿合旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta cazdın günü, büstün günü bürküt varmayız. Kışta günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Ma bürküttü canıdan karmalgan. Atama görsüzsüm sarala de vakit kopuyor. Coştu atam, göndürüm.
0: Salim. 捕猎。而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Halvalandığım bürkütü yanı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp. Ama andaya kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuş yutta bir kişi üstüş.
2: Daha kirlikken öl öptürmez mi? Şunu öptürmez mi?

0: bu kitaptan geçti ürün albatı kemdegen oylar bol bol. Şimdi coğuşu lektör kut bu uçurgalı bol bol.
1: Janga giriştirsen bolot emi senik. Jakşı joğuş gün.
0: Ataman surasam atan bürkütlerin türleri mınday top torunu aytıp beret. Biz kırgız mülüşkerleri bürküt karmayabız. Karmaya alabız. Kayra koypır alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiqatta jürgendik üçin bu jasman uçup şu can janvarlardan ilbesinlerden alışı gerek. Aga işensen bolat, sen koyup ber uçura ber janga. Dep munday aytam da. Bu salıştığını ben şunday jakşı görüp kalıpmın. Şunday osurlanıp, özümce koşup olup, kömürümü götürüp, şunday bir jakşı eziyat diye bulam. O sol ki, götürüp, yürüştek seyir, o sol